0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6. Tuwamala okusoma, tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu. Jangu otwegatteko mu lusoma luno. Tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication, okola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzongo, bakery, okola keki, emigati ne pizza, video production, okukwata kamera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okola sabuni w'emiti ne graphics designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walone half basari, eliaba isti kumia banasoko kwe wandisa. Esimo, noti musanfu tano nya, bibiri, bitano. Noti musanfu tano nya, bibiri, bitano.
3: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
4: Vulu, vulu, vulu, mula! Vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vuru vu